karşılama dili kendisi presalit hindi evam angreci mi samachar. Tapi ada sudau.